0: Bişkek'te saat 11.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatının gürültüsünün başka demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası. Futbol boyunca dünya şampiyonatının gürültüsünün resmi demirçisi M-Bank.

zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını